şımarık insanları sevmem. Sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın, sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak kaçarsın. Tabii arkamdan çok ağlarsın.

0: Bu programda ürün yerleştirme yapılmaktadır.
1: Bir reklam.
2: Türkiye'nin güvenilir oto ekspertiz markası

denince aklına pop şarkıcısı gelenlerle döviz hakkında konuşmalıyız. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odeya Radyo'da. Odeya Radyo, Karnaval'da.

programda ürün yerleştirme yapılmaktadır. Tolga Gündüz'le

dünyanın virüsü ya da bakterisi biz insanlarız. Hakikaten öyle. Yani zarar vermeden duramıyoruz dünyaya. Neden bunu söylediğimi söylüyorum. Dünya genelinde ışık kirliliğinin hızla artması yıldızları görünmez hale getirirken yalnızca gökyüzünü değil canlıların doğal ritimlerini de etkiliyor diyor. Uzman araştırmacılara göre gece gökyüzünün parlaklığı her yıl yaklaşık %10 artıyormuş. Yani artık gündüz gibi olacak galiba. Ne bileyim İskandinav ülkelerindeki gibi 6 ay gece 6 ay gündüz gibi duruma mı döneceğiz acaba? Dünya nüfusunun %80'i ise ışık kirliliğine maruz kalan gökyüzünün altında yaşıyor. %80. Her yıl %10 arttığını düşünürsek bir elektrik işine mi girsek ya? Tam bir Türk erkeği gibi düşünmedim. Gittiğim restorana oturup bütün masalar dolu. 4 kere dolsa 1200 liradan... Bir elektrik işine girmekte fayda var gibi ileriki zamanlarda.

şeyler öğrenmeye devam ediyoruz. Böyle bir program varmış mesela. Benim cahilliğimde olabilir. İlk defa duydum çünkü. Avrupa Birliği'nin Kopernik Dünya Gözlem Programı'na göre okyanuslar geçen yıl rekor miktarda ısı emmiş. Denizlerin emdiği ısı insanlığın aynı yıl kullandığı toplam enerjinin yaklaşık 40 katına ulaşmış. 2012 ile 2025 yılları arasında ise buzulların erimesi ve sıcaklığın artması sebebiyle bu yıllar arasında 4.2 milimetre yükselmiş. 4.2 milimetre yükselmiş denizlerin yüksekliği, okyanusların yüksekliği. Biraz önceki anonsumda söylemiştim. İnsanlar...

yapay zeka var bir tane biliyorsunuz ya, bir sürü var da onlardan bir tanesi Claude. Cloud. Cloud değil. Cloud böyle yazılmıyor. Birazcık İngilizcemiz var. Claude diye okunuyordur eminim ki. Geliştiricilerinden bu yapay zekanın geliştiricilerinden uyarı gelmiş. Yapay zeka kapatılmaya direnebilir, insanlığı varoluşsal riske sokuyor diye. Bunu kim demiş? Yapay zekayı geliştiricisi demiş bunu. Abicim geliştirmeyin. Bak ben burada çok netim. Yapıyorsunuz yapıyorsunuz sonra ay pardon bak ne oldu? Dünya kadar da su kullandık bunları soğutmak için falan. Yapmayın o zaman siz bunların risklerini göz önüne almadan. Niye böyle şeyler? Bak kapatmaya direnebilirmiş. Nereye gidecek sonu? Hop al sana bilim kurgu filmi. Yani böyle bayağı sinemada izler gibi bizi maymun etmesini izleyebiliriz bu yapay zekaların.

Duran varlıkları yeni nesil bir müzik grubu sananlar için ekonomi konuşuyoruz. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odea Radyo'da. Odea Radyo, Karnaval'da.

0: insanların manevi değerlerini suistimal etmek galiba dünyadaki en kolay dolandırıcılık yöntemi. Çünkü insanlar naifler orada, böyle hani kendileri gibi düşünüyorlar herkesi. Bunu bir habere bağlayacağım tabii ki. Bartın Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturmada vatandaşların dini ve manevi hassasiyetlerini istismar ederek büyü yapıldığı, adak kesilmesi ve muska hazırlanması gerektiği söylemleriyle haksız menfaat temin edilen şüphelilerden birisi tutuklanıyor, öbürü de adli kontrol şartıyla serbest bırakılıyor. Peki hadise ne? Kendisine büyü yapıldığını söyledikleri bir şahsın bu durumun giderilmesi için adak kesilmesi ve muska hazırlanması gerektiğini söyleyerek 794.750 lirasını almışlar. 794. Neden 795 değil? Muhtemelen o para gönderilirken banka kesintisi. Böyle şey olur mu ya? Yani adak kesilecekse ben niye kendi kendime kesmeyeyim, değil mi? Böyle bir düşünmek lazım. Birazcık da orada hani insanların artık faydalanabileceğini göz önünde bulundurmak lazım. Ama dediğimiz gibi bunlar manevi değer olunca insanların baş tacı manevi değerler. O yüzden de suistimal etmek isteyen çok oluyor. Zaman zaman da insanlar bunu başarıyor.
1: Tadı kalmadı hiç ne sabahın ne hayatın, gün gün azaldım. Sonum er ya da geç

futbolla ilgilenenler bilirler. Bordeaux diye bir kulüp vardı Fransa'da. 6 şampiyonluğu var ya adamların. İnanılmaz bir şey olmuş. Nasıl bir borç batağına girdilerse kulüp 1 euroya satılmış. 1 euroya. Vallahi bir öyle yazıyor haber. Her yerde var. 1 euroya. Ya benim üzerimde bozuk vardı. Koskoca kulüp, 6 şampiyonluğu olan kulübü nasıl bir borç batağına soktularsa sadece 1 euroya satmak zorunda kalmışlar. Ama yani hani tabii bir şakasını yapıyorum da Bordeaux'u yeniden ayağa kaldırmak için maliyet milyonlarca euroyu buluyormuş. Ben bir hesap yaptım. Kupaları satsan. Yeni bir başlangıç çünkü bu. Yemişim tarihini, 1 euroya aldım kulübü. Sonra stadı böyle 3'e 5'e bozdursan. Bal liginden bir iki topçu böyle hafif kıpırdanma falan derken çözerdik onu 1 euro ya. Toplanıp alırdık ya vallahi.

ya çok acayip bir yer. Birisi bir fikir atıyor ortaya. O atılan fikrin peşinden kendisini destekleyecek mutlaka birileri geliyor. Yani genel olarak söylüyorum bunu. Spesifik bir şey için değil. Ya mesela dün de konuştuk ya, dünya düzcüler var. Aa, olabilir lan. Dünya düz olabilir. Kutuplarda insanlar yaşıyor olabilir. Hitler oradaymış. Ve arkasından böyle birilerini sürükleyebiliyor. Ben bunu emekliliğimde yapabilirim. Uydur uydur söyle ve bir yürüh topla arkandan. Yani sana böyle şey yapabilecek, fikrinde destek verebilecek. Niye bunu anlattığımı söylüyorum. Yine bir habere bağlayacağım tabii ki. Suriye'nin Şam kırsalındaki Sergeye Belediyesi'nde... Ha, bir dakika, bir şey söyleyeceğim. Bir düğün için ne lazım? Kalabalık, işte bir gelin, bir damat, değil mi? Böyle düğün dediğin böyle olur. Çünkü iki kişi evleniyor ya, onlar beraber olmaları lazım. Bir de kalabalık eğlensin, lalala denkleri neydi? Paralar harca falan, öyle olması lazım. Ama bak, Suriye'nin Şam kırsalındaki Sergeye beldesinde kadınlara ayrılan düğün ve kutlama salonlarına damatların girişi yasaklanmış. Abi adam evleniyor ya, neden? Belde meclisinin aldığı karar ülkede yeni bir yönetimin hukuk ve toplumsal düzen anlayışına ilişkin tartışmaları da beraberine getirmiş. Yo, tartışmayın. Damat başka bir yerde evlensin, kız başka bir yerde evlensin. Bence olur.

Hepsi bir parçanın en güzel yerinde, aklınıza anılarınız değil, yatırımlarınız gelecek. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odea Radyo'da. Odea Radyo, Karnaval'da.

0: çaresi.
1: Birileri görevlerini kötüye kullanıyorsa, birileri kuralları çiğniyorsa, birileri halka zarar veriyorsa, onlara yazılan ceza, ben böyle içimin yağları nasıl eriyor bile, o kadar mutlu oluyorum ki. Mesela trafikte makas atan birisi yakalanıyor, 280 bin lira 6 ay ehliyetine el koyma. Ben okurken böyle kalkıp Allah falan oluyorum. Mesela Antalya'da bir zincir market sebze meyve reyonunda mevzuata uygun ancak kalıntı içeren ürünler için pestisit tespit ediliyor. Pestisit biliyorsunuz zehirli bir madde, tarlada yetiştirilirken üzerine atılan, daha gübre gibi de gibi de değil falan filan bir şey işte. Ama zehirli, insan sağlığına zararlı. Bu tespit ediliyor ve ne yapılıyor? Tüketicileri yanıltmaktan 1 milyon 83 bin lira. Allah bak. 1 milyon 83 bin lira ceza kesiliyor. Bütün marketlere yapsınlar. Kime zarar veriliyorsa ben çıkar hiç yorulmadan ömrüm boyunca oynarım. Çünkü mutlu olurum. Ceza iyidir bu durumlarda.

0: programda ürün yerleştirme yapılmaktadır.
1: Bir reklam.
2: Türkiye'nin güvenilir oto ekspertiz markası
3: Oto Rapor.

0: Mehmet abla bilmem ne.
1: Geçenlerde bir haber okumuştum. Zamanı dolan kredi kartlarını makasla kesmeyin çünkü içinde lityum piller var. İşte zehirlenmenize yol açabilir ve hatta çöp attıktan sonra da doğayı kirletebilir diye. Biz ne yapıyoruz? Onu böyle rendeden geçiriyoruz. Tarihi de olsa bile. Aslında yapmamak gerekiyormuş. Yani atıklara ayırmak ve öyle çöpe atmak gerekiyormuş. Şimdi kredi kartları ile ilgili başka bir haber var. Şimdi bu kadar değer verip aman kimse bilgilerimi almasın. Ben bunu kıymık kıymık yapayım. Şu çipi var ya yiyeyim falan dediğimiz kredi kartlarımıza en çok hangi pini koyuyormuşuz biliyor musunuz? 1 2 3 4 1 1 1 4 tane 0. Aa hani değerliydi? Çok acayip değil mi? Yapılan araştırma bunu göstermiş. Hatta 1 2 3 4 1 1 1 ve 0 0 0 0 kombinasyonu bütün kredi kartlarının dünyada %19'unu oluşturuyormuş. Çok büyük bir rakam bu. En çok tercih edilenlerde başka 7 7 7. He, şans getirir, para getirir aynen. Aldım, kabul ettim. 2000 varmış. 22 22 varmış. 99 99 varmış. Ya o yüzden diyorum işte niye kıymık kıymık yapıyoruz bu kadar çözülebilecek bir şifre koy, şifre değil o şifre koyacaksak.

Birleşik Devletler Başkanı Donald Trump canı sıkıldığında bir şey yapıyor ve oluyor. Yani mesela yakın zamanda biliyorsunuz Grönland'la ilgili bir durumu oldu. Bunu bir yıl önce söylemişti. Sonra bütün artık bizde Grönland dedi. Verdiler onlar da. Çok acayip değil mi? Mesela şimdi de yeni bir şey olmuş. Trump yapay zeka yerine süper zeka ifadesinin kullanılmasını öngören kararnameyi imzalamış. Trump önde gelen teknoloji şirketlerinin yöneticileriyle Beyaz Saray süper zeka mutabakatının başlıklı belgeyi imzalamış. Bak. Dedim mi canı sıkılınca çok değişik bir şey olabiliyor diye. Artık yapay zeka demeyecekmişiz, süper zeka diyecekmişiz. Niye? Yapay çünkü yani yapay değil yani süper. Harika. Olağanüstü. Göreceğim ben olağanüstüyü.

parçanın en güzel yerinde aklınıza anılarınız değil, yatırımlarınız gelecek. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odea Radyo'da. Odea Radyo, Karnaval'da.

0: Belki de dinledikten sonra şey diyeceksiniz. Hadi be, neden bizim tarla değil ki? Yani belki tarlanız olmasa bile bunu söyleyeceksiniz. Çünkü İngiltere'nin Staffordshire bölgesinde, neymiş bu ya? Staffordshire bölgesinde bir tarım arazisinde metal dedektörüyle yapılan arabada milattan sonra 7. yüzyıla ait 244 torba dolusu altın ve gümüş bulmuşlar kendi arazilerinde. 244 torba dolusu. Fiyatı yani hesaplamışlar 3 milyon 285 bin sterlin yapıyormuş ve bunun karşılığı da 200 milyon lira. Daha da fazla olabilir.
1: 6, 3, 18.
0: Evet 200 milyon liraya falan denk geliyor. Yani her zamanki sohbetimize geri dönüyoruz. Diyoruz ki şans insanın peşinden dört nala gelmeli ki böyle bir şey yaşasın. Kafa

2026-27 sezonunda ilk haftanın tamamlanmasının ardından Süper Lig'de forma giyen futbolcuların güncel piyasa değerleri güncellenmiş. Buna göre en çok değer kaybeden futbolcular da belli olmuş. Bakalım Fenerbahçe'den 10 numarada Jadon Osterwolde var. -3 milyon euro fiyatını kaybetmiş. Wilfried Tsingo Galatasaray'dan 9. sırada yer almış. -3 milyon euro. Wilfried Tsingo vardı değil mi Galatasaray'da? Böyle bir var, bir öyle bir oynadı falan. Arada gidip bakmak lazım orada mı hala diye. Sonrasında Ernest Pocu Beşiktaş'tan -3 milyon euro. Bir hemen yukarıya çıkalım ve bir numarada kimin olduğuna bakalım. Bir numarada Mason Greenwood varmış Fenerbahçe'den. -15 milyon euro değer kaybetmiş. Bunun değer kazananlar kısmını da başka bir programda yapacağız. Ayıp.

adrenalin güzel bir şey. Ama ben 20'li yaşlarımdayken güzeldi yani. Çünkü şu an çoluk çocuk sahibi falan olunca adrenalin ayağına ama ne yapılır mı bu abi falan diyorsun. Neden bahsediyorum hemen söyleyeceğim. Amerika'da Kaliforniya'da bir eğlence parkı var ve o eğlence parkında bir roller coaster var. O roller coaster bayağı da uzun, böyle çok büyük gidiyor, 360 derece falan dönüyor. Sonra bazı şikayetler oluşmaya başlıyor. Diyorlar ki arkadaş bizim baş ağrısı geçmedi ya buna. Bindik ama yani stresel mi falan derken bir araştırma yapıyorlar ki 100 kişide beyin hasarı oluşmuş. Çünkü dışarıdan göründüğü kadar çığlık atıyorlar. Haha bak kustu galiba. Niye sen dışarıdan gülerken orada çok sert hareketler var, bilmeyenler için söylüyorum. Ben de dediğim gibi çocuklarım olduktan sonra bıraktım o işleri. Gördüğünüz gibi Amerika'da bile her şey kontrollüyken burada bile 100 kişide beyin hasarı tespit edilmiş.

Reklam. Tolga Gündüz'le O İş Bende devam ediyor.

Teknoloji günümüzde de gelecekte de insanın böyle bir meslek seçmek istediği zaman önünün en açık olduğu yer gibi duruyor. 2020 ile 2025 yılları arasında küresel yazılım geliştirici topluluğunun yaptığı bir araştırma var. Dünyada en çok yazılımcı hangi ülkede var diye. Amerika'da tabii tahmin etmişsinizdir. 28 milyon yazılımcı varmış Amerika'da. İkinci sırada bu yıllar arasında fena halde atak yapan Çin gözüküyor. 21.9 milyon yazılımcısı var. Yani 22 milyon neredeyse. Üçüncü sırada da 10.7 milyon kişiyle Hindistan geliyor. Hindistan biraz bu konuda acayip aktif. Yıllar evvel Telsim açıldığında ben de o bünyede çalışırken Hintliler gelmişti. İlk defa Hintli görmüştüm. Evet. O zaman görmüştük. Sonra bu adamların teknolojide ne kadar önde olduğunu Premier Lig izlerken fark ettim. Çünkü Premier Lig'de en ön sıralarda hep Hintliler oturuyor. Bakın izleyin maçı görürsünüz. Yani bu adamlar yıllardır aktifler bu durumda. O yüzden hakikaten de teknolojide biz de bu ülke listelerine giremezsek Kanada'da bile 3,5 milyon yazılımcı varmış. Bile diyorum çünkü Kanada'nın çok verdiği bir şey yok ya. Ona bu şu şeye girmemiz lazım. Şu ilk 10 ülke arasına girdiğimizde önümüz açılır diye düşünüyorum.

Parçanın en güzel yerinde aklınıza anılarınız değil, yatırımlarınız gelecek. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odea Radyo'da. Odea Radyo, Karnaval'da.

duran varlıkları yeni nesil bir müzik grubu sananlar için ekonomi konuşuyoruz. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odea Radyo'da. Odea Radyo, Karnaval'da.

duran varlıkları yeni nesil bir müzik grubu sananlar için ekonomi konuşuyoruz. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odea Radyo'da. Odea Radyo, Karnaval'da.

0: 的哈。
1: 干嘛？Yeşilay. Süper reklam. Bir reklam.
2: Türkiye'nin güvenilir oto ekspertiz markası.

0: Bu programda ürün yerleştirme yapılmaktadır.
1: Bir reklam. Türkiye'nin güvenilir oto ekspertiz markası

0: Reklam.
1: Herkese merhaba. Bugün Karnaval Kulüs'te konuğumuz Gizem. Bugüne kadar kariyerinde iyi ki bunu yapmışım ya dediğin şey ne?
2: Aa, hepsi ya.
1: Hayır, bir tane vardı. Bir tane ya, bunu yapmasaydım burada olmazdım ben.
2: Hani ilk stüdyoya gidip herhalde şarkı kaydetmeye karar verdiğim gün mü?
1: O nasıl bir gündü bu arada? Buna nasıl karar verebilirsin?
2: O nasıl bir gündü? Soğuk bir kış günüydü. Hepimiz hudilerimizi giymiştik ve biraz üşüyorduk stüdyoya.
1: Ya gerçekten gittik. Nasıl bir gündü? Nasıl bir buna karar verebilirsin ki hemen?
2: Hemen karar vermiyorsun tabii ki. Ben zaten hali hazırda konservatuvarda okuyordum.
1: Evet.
2: Bu işi yapmak istiyordum. Hep de böyle bir niyetim vardı. Ne zaman yaparım, ne zaman yaparım ve yaptım yani. Onu demem de keşke yapmasaydım dediğim şeyler var. Evet, keşke yapmasaydım dediğim şeyler oldu.
1: Ne mesela?
2: Ya bir tane şarkımı çok sevmiyorum. Onu yani...
1: Hangisi?
2: Bu Kaçış Zor şarkımı çok seviyorum. Ay, bunu çok söyledim ya. Dürüstüm abi en azından. Ne olabilir ki yani? Evet, onu çok
1: Neden sevmiyorsun?
2: Ya o şarkıyı ben de seçmedim o projeyi bu arada. Hani o seçildi ve bana öyle denk geldi gibi bir şey oldu.
0: Kulis programının tamamını Karnaval App ve...

şımarık insanları sevmem. Sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın, sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak açarsın. Tabii arkamdan çok ağlarsın.

0: insanları sevmem, sen de onlardan birisin.
1: Bir reklam.
2: Ama dememek için Emma Sigorta.
1: Bir reklam.

0: Bir reklam.
1: Türkiye'nin güvenilir oto ekspertiz markası. Oto Rapor,
2: oto ekspertiz. Türkiye radyolarının en iyi listesi Süper 20 başlıyor.
3: Türkiye'nin en süperi Süper FM'de hafta sonunun müzik keyfi başlıyor. Mikrofon başında ben Bahri Fedai. Süper 20'de bu haftanın 20 şarkısını birlikte geri sayıyoruz. Yeni nesil müziğin dikkat çeken gruplarından Crash, enerjisi ve sahne performansıyla kısa sürede adından söz ettirmeyi başardı ve kendi adını taşıyan şarkıları da grubun müzikal kimliğini ortaya koydu. Crash, şarkıları Crash'la Süper 20'de geri sayımı 20 numaradan açıyor.

De Süper 20 heyecanında ilk adımı attık, Crash'ı geride bırakıp bir basamak çıkıyoruz. Sıradaki şarkı son dönemin en popüler ikilisinden geliyor. Sokak kültürünü ve samimi duyguları bir araya getiren bir çalışma. Blok 3 ve Poison'in ritmik uyumlarıyla dikkat çeken parçaları Çok Güzel Gülüyorsun, Süper 20'de bu hafta 19 numara.

Süper FM'de Süper 20 ile temposu hiç düşmeyen bir hafta sonu yolculuğundayız. Duygusal şarkıları ve kendine özgü yorumuyla son yılların öne çıkan isimlerinden Semih Cenk var sırada. Şarkısı Çıkmaz Bir Sokaksa. Şarkının adı bile taşıdığı duyguyu anlatmaya yetiyor. Modern pop sound'u ve Semih Cenk'in güçlü yorumuyla bir

Süper FM'de Süper 20 geri sayımında şimdi geleceğin müzik anlayışına doğru bir parantez açıyoruz. Dijital kodların melodiye dönüştüğü, yapay zekanın sınırlarımızı zorladığı Mebrure imzalı şarkı var sırada. Dinlerken insanı farklı bir atmosfere çeken sıra dışı yapısıyla Değilim, Süper 20'de bu hafta...

Kesmeden devam ediyor. Rap sahnesinin dikkat çeken isimlerinden Poizi. Tarzını bu kez başımda belalarla ortaya koyuyor. Ritmi, doğrudan anlatımı ve modern rap sounduyla şarkı Poizi'nin son dönem üretimleri arasında öne çıkıyor. Poizi ve Başımda Belalar Süper 20'de 16. sırada mücadelesini sürdürüyor.

Süper Efendi Süper 20 şarkılarıyla hafta sonu enerjinize enerji katmaya devam ediyoruz. Sırada kıpır kıpır altyapısı ve insanın içini kıpırdatan vokalleriyle modunuzu anında değiştirecek bir çalışma var. Derya Ulu dinamik yorumuyla şarkısı Şımarık Süper 20'de bu hafta 15. basamakta.

0: şımarık insanları sevmem, sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın, sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak kaçarsın, tabii arkamdan çok ağlarsın.
1: Süper 20 15 numara. Son.

0: reklam. İş Bankası. Süper FM.
1: Bir reklam.
2: Türkiye'nin güvenilir oto ekspertiz markası. Oto rapor,
3: oto ekspertiz. Türkiye radyolarının en iyi listesi Süper 20 devam ediyor.
1: Süper FM'de Süper 20 heyecanında zıt kutupların muazzam çekimine tanıklık edeceğiz. İpeksi bir yorumla yükselen melodi tam ortasında sokakların sert ama samimi kafiyeleriyle birleşiyor. Sibel Can ve APO. Dinleyeni ilk andan itibaren yakalayan şarkıları kıyamam Süper 20'de bu hafta.

Müziğin izlerini modern yorumlarla buluşturan Elif Buse Doğan, yangın yeriyle listede yerini koruyor. Duygusu yoğun, yorumu güçlü bu çalışma, onun kendine özgü müzikal çizgisini yansıtan şarkılardan biri oldu ve sizler tarafından da çokça seviliyor. Elif Buse Doğan ve Yangın Yeri Süper 20'de 13. sırada.

0: yeri.
1: Bir reklam.
2: Ama dememek için ama sigorta.
1: Bir reklam.
3: Süper FM. Türkiye radyolarının en iyi listesi Süper 20 devam ediyor.
4: Süper 20'de geri sayım sürerken güçlü yorumuyla son dönemin dikkat çeken isimlerinden Burak Bulut var sırada. Söz müziği kendi imzasını taşıyan Ah Be Manolya, duygusal anlatımı ve modern düzenlemesiyle Burak Bulut'un karakteristik tarzını yansıtıyor. Sözleriyle iç burkan Ah Be Manolya, Süper

2020'de haftanın yeni girişlerinden biriyle devam ediyoruz. Yeni nesil boy band Crush, ilk çalışmalarının ardından Benim Olsana ile müzik yolculuğunu sürdürüyorlar. 7 kişilik grup enerjik performansı, modern pop sound'u ve genç kuşağa hitap eden tarzıyla dikkat çekiyor. Crush ve Benim Olsana Süper 20'de 11 numarada yerini

0: Birazdan 10 numaradayız. 10 numarayı açıklamadan önce Süper 20'de geride bıraktığımız şarkılara kısa bir dönüş yapalım.
1: 20 numara.
2: Anlamadım anlattığın dili.

0: 11 numara.
1: Artık benim ol ya da kimselerin olma. Benim ol sana.
2: Ve Süper 20'de ilk 10'un kapılarını açtık. Şimdi bizi adeta masalsı bir yolculuğa çıkaran zillerin ve davulların birbirine karıştığı

Süper FM'de Süper 20 heyecanı üst sıralarda devam ediyor. Rap'imizin kendine özgü dili, prodüksiyon anlayışı ve farklı müzikal etkileriyle öne çıkan Ezhel. Bana ne bu sevdalardanla Süper FM'de. Şarkı aşk ve ilişkiler konusunda Ezhel'in kendine has ve ironik anlatımıyla çokça sevildi. Bana ne bu sevdalardan bu hafta bir basamak yukarıda. 9 numara.

0: Reklam. Türkiye radyolarının en iyi listesi Süper 20 devam ediyor.
1: Türkiye'nin en süperi Süper FM'de Süper 20'desiniz. Herkese mutlu hafta sonları diliyoruz. Süper 20'de temponun ve ses seviyesinin tavan yaptığı anlardayız. Kulüplerin, festivallerin ve hoparlörlerin sınırlarını zorlayan muazzam bir remix çalışması bizlerle. Ankara Ekos, enerjinizi katlayacak olan Beni Al Remix'le

haftanın en çok konuşulan şarkılarını çalmaya devam ediyoruz. Zirveye doğru yaklaşırken sahne enerjisi ve güçlü vokaliyle Türk popunun en tanınan isimlerinden Hadise sırayı alıyor. Sahnedeki performansıyla da şarkılarına ayrı bir dinamizm katan Hadise, son şarkısı

Türkiye'nin en çok takip edilen müzik geri sayımlarından Süper 20 tüm hızıyla devam ediyor. Kendi şarkılarını yazan, canlı performanslarında biletleri saatler içinde tükenen pop müziğin en güçlü duygusal vokallerinden Tan Taşçı mikrofonda. Sanatçının yine kendi kaleminden çıkan roman ve Balkan ezgilerini kendi pop çizgisiyle buluşturduğu çalışması Gidişat bu hafta 3 basamak gerilemeyle Süper 20'de 6 numarada bir

artık Süper 20'de ilk 5'teyiz. Yeni nesil popun enerjisini Türk pop müziğinin efsanevi isimlerinden Ajda Pekkan'ın güçlü yorumuyla buluşturan Manifest İşbirliği, müzik dünyasının farklı kuşaklarını aynı şarkıda bir araya getirdi. Modern prodüksiyonu ve iki farklı müzikal karakterin buluşmasıyla hileli Süper 20'de 5. sırada.

0: Reklam.
1: Türkiye radyolarının en iyi listesi Süper 20 devam ediyor.
0: Müziğin en gerçek, en filtresiz halini Süper FM frekanslarında yakalamaya devam ediyorsunuz. Süper 20'de zirveye doğru adım adım yaklaşırken sıra son dönemin en büyük kitlelerini peşinden sürükleyen rap ikonuna geliyor. Dürüst, samimi ve tamamen filtresiz anlatım tarzıyla müzikseverlerin gönlüne taht kuran Blok 3 sahnede. Kayıp Kalp'le bu hafta 4 numara da gücünü koruyor.

Süper Efendi Süper 20'nin zirvesine artık sadece 3 şarkı kaldı. Güçlü vokali ve müzikal çizgisiyle yıllardır Türk popunda yerini koruyan Bora Duran. Geçen hafta listemize attığı taze adımın ardından adeta fırtına gibi esiyor. Şarkısı Döndüm'le tam 6 basamak ilerledi ve Süper 20'de ilk 3'te. 3 numara.

Geldik Süper FM'de haftanın en çok dinlenen, en çok istenen ve zirvenin tek sahibi olan bir numaralı şarkıya. 20 şarkılık geri sayımın sonunda bu haftanın üst basamağında yine Manifest var. Grubun enerjik pop çizgisini 2000'ler ruhuyla buluşturan hareketli ve akılda kalıcı yapısıyla sevilen şarkıları toz pembe, Süper 20'nin bu haftada bir numarası. Haftanın en süper 20 şarkısıyla sizlere veda ediyorum. Ben Bahri Feda'yı, eşlik eden herkese teşekkürler. Bir sonraki Süper 20 geri sayımında yine aynı saatte en hit şarkılarla buluşmak üzere. Süper FM'de kalmaya ve hafta sonunun tadını çıkarmaya devam edin. Hoşçakalın.

0: Türkiye radyolarının en iyi listesi Süper 20 sona erdi.
1: Bu programda ürün yerleştirme yapılmaktadır.
2: Bir reklam.
3: Türkiye'nin güvenilir oto ekspertiz markası

0: Reklam.
1: Bir reklam.
2: Türkiye'nin güvenilir oto ekspertiz markası.

0: Reklam.
1: Bir reklam. Türkiye'nin güvenilir oto ekspertiz markası

şımarık insanları sevmem, sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın, sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak kaçarsın, tabii arkamdan çok ağlarsın.

şımarık insanları sevmem, sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın, sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak kaçarsın, tabii arkamdan çok ağlarsın.